0: la mo go la de ye mo
1: chamale si bu la de ye mo
0: bu bu go bu go go bu go bu go
1: chamale si bu la de ye mo.
2: DJ Patos Radio, toujours plus de tubes, mais que du zouk.